0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Pozitif Müzik Gülşah Güray'ın sabah programını sunar.
2: Elvis Presley King.
3: Oraya bari kar bakinsi.
2: Elvis.
3: Kar bakinsi.
2: Elvis.
3: Kar bakinsi.
2: Elvis.
3: Kar bakinsi.
2: Elvis. King.

0: But please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot.
1: Viva Las Vegas. Günaydın, günaydın. Eksen'in sabah programı başladı. Bugün Mr. Train'le açtım. Mr. Train'den bir replikle açtım. Zamanında Radyo Eksen'in jingle'larını öyle yapıyorduk. Mr. Train, Jim Jarmusch'un kült filmi, 1989 tarihli bu. Yani gerçekten bence de efsane filmlerden biri. Burada bir tartışma vardır. Mitsuko ile Jun arasındaki, o Japon turist çifti arasında Carl Perkins mi, Elvis Presley mi daha iyi tartışmasının bölümüydü. Bizim de zamanında işte jingle'larda kullandığımız, zamanında. Güzel jingle'lardı onlar. İşte öyle açayım istedim bugünkü programı. Ve bugün salı, birlikte yapacağız listeyi. Siz karar vereceksiniz çalacaklarımıza. Ben böyle eski zaman televizyon programlarının müzikleriyle uyandım kafamda. Sizlerden istekler gelene kadar birkaç tanesini dinleyelim mesela.

olağanüstü bir seçim değil mi? 32. gün programının jenerik müziğiydi bu. Rondo Veneziano'nun Der Serenissima. Evet, sizin istekleriniz isteklerle gelmeye başladı. Nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Aramıza yeni katılanlar varsa eğer. Birincisi eğer Instagram kullanıyorsanız bu havada şu şarkı çalsın da birlikte dinleyelim dediklerinizi bana yazabiliyorsunuz. Zaten trafik var, işte okula gidiyorum, işe gidiyorum, neyse artık ne yapıyorsanız şu anda bilmiyorum, ya da dönüyorsunuzdur, proje yetiştiriyorsunuzdur ya da hiçbir şey, evde oturuyorsunuzdur. İstanbul'dan dinleyenler, şehir dışından, ülke dışından dinleyenler, herkes bugün salı olduğu için birlikte yapıyoruz listeyi. Instagram'a Gülşah Güray yazın. Bu karşınıza çıkan hesaptan mesaj atın. Bu sabah çalsın da birlikte dinleyelim dediğiniz şarkıları bana yazın. Saat 10'a kadar buradayım çünkü. Eksen Stüdyo.

Bunun da hikayesinde şu yazıyor, internetten gördüm, okudum biraz önce. 32. gün programı 1985 yılında başlayacak. Mehmet Ali Birand ilk yayından kısa bir süre önce ailesiyle kahvaltı ederken seçtiği bir parçaymış. The Eve of the War, Wayne. 96.2 Radyo Eksen'deydi. Jeff Wayne ardından bir tane daha çalacağım. Sonra artık sizin isteklerinize geçiyorum.

Herbie Hancock'la açtım bugünkü istek bölümünü. Rocket dinledik. Bu, evet ya, o da zamanında kullanılıyordu. Türk yapımlarında film ve diziler, ya bu arada gerçekten çok iyi seçimler yapılmış zamanında. Bu da daha çok aslında, hani ben hafızam beni yanıltıyor mu diye bir kez daha baktığım zaman, daha çok Yeşilçam filmlerinde böyle daha polisiye, kaçakçılık, uyuşturucu operasyonu gibi filmlerde, bölümlerde, anlarda kullanılan şarkılardan biriydi Herbie Hancock'un Rocket şarkısı. Bakalım, 1983 senesi. Hancock kendisi daha hip hop kültürünün yakınlaşmak amacıyla aslında yaptığı şarkılardan birisi bu. Bakın burada scratching'i falan görüyoruz zaten, duyuyoruz yani.

0: böyle çığır açan müziklerden birisi. Önce Snacks'la F dinledik ve devam ediyoruz. Bugün sizin seçtiğiniz şarkıları dinliyoruz. Sadece salı günleri isteklere yer veriyorum. Tamamen öyle. Birkaç şarkıyı ben ekledim. Sadece bugünkü programın açılışında gerisini tamamen size bırakıyorum. Saat 10'a kadar da böyle devam edecek. Baştan söylemek de isterim. Çünkü bazen öyle mesajlar geliyor. Şöyle neden çalmadın diye. Hepsini çalmama imkan yok. Baştan söyleyeyim. Sonunda da söylüyorum. Bu sefer başta da söyleyeyim. Ama birlikte böyle keyifli bir programda yaparım. İsterim. Siz seçin isterim.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
0: Ve şöyle devam ediyorum. Dediğim gibi bugünün istekleri, isterseniz Instagram'dan mesaj olarak gönderin. Kullanmıyorsanız gulshah.guray@radyoeksen.com e-mail adresim. Burayı da kontrol ediyorum. Buradan yazın. Bu ikisinden sadece. Başka bir şey yok. Buralardan yazabilirsiniz eğer isterseniz. Bu sabah Eksen'de çalsın da birlikte dinleyelim dediğiniz şarkılar ile bir playlist oluşturuyorum. Her salı olduğu gibi siz seçiyorsunuz, birlikte dinliyoruz.
2: Hi, hi. We're your weather girl. Uh-huh. And have we got no-

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Sinematik cazın sınırlarını yeniden tanımlayan The Cinematic Orchestra, büyüleyici performansıyla 7 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Biletler Passo'da. Detaylar için web sitemizi ziyaret edin.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Closing Time, Leonard Cohen, 96.2 Radyo Eksen'deydi. Sizin seçtiğiniz şarkılar, bugün dinlediklerimizin, dinleyeceklerimizin hepsi birkaç şarkı dışında, ilk birkaç şarkı dışında hepsine siz karar veriyorsunuz ve öyle devam ediyoruz.

Avrupa turnesi için bilet alabildiniz mi? Alabilen var mı? Go Let It Out, Oasis bu sabah iyi gider diyen bir dinleyicimiz vardı. Onun için, onun seçimi olduğu için bugünkü programda yer aldı. Rockset'le devam ediyorum. 96.2 Radyo Eksen sabah programını. Gülşah Güray ben. Bugün istekleri çalıyorum. Siz seçiyorsunuz, birlikte dinliyoruz. Instagram kullanıyorsanız oradan yazabilirsiniz. Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar hesabım. Oradan mesaj gönderebilirsiniz. Why?

The Look, Roxette. 7.41 oldu saat. Eksen'in sabah programına bir başka istekle Mojo'yla.

Beyde. Bunu da hep anlatıyorum. Ne zaman Mojo'yu çalsam ama aklıma başka da bir şey gelmiyor. Zamanında bir otelin, ne bileyim, söylenir mi şimdi söylenmez mi? Otelin alt katında bunların konseri olmuştu ama dediğim kaç sene evvel, kim bilir. Orada gitmiştik de böyle sonunda da balonlar atmıştı. Ay biz bir sevinmiştik o balonlara, bir sevinmiştik. En sonunda söylediler zaten şarkıyı da. Bon Jovi ile devam edelim.

0: Bunlar zamanında benim için klip çekilen şarkılar. Bilmiyorum sizde şimdi bir şey söyleyeceğim ama aynanın karşısına geçip bu şarkıların klibini çeker miydiniz evde tek başına kalan çocuklar varsa eğer zamanında? Benim en keyif aldığım şeylerden biriydi. Eline bir çeşit mikrofon alıp bunların klibini çekmek. Yoksa bir tek ben mi yapıyordum? Bence hepimiz yapıyorduk.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
1: getir. Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Marshall'ın Aaron Averill ardından yazdığı şarkılardan biri o ayrılık, yalnızlık, çocukluğunun da getirdikleri var elbette. Strange bu sabahın isteklerinden de birkaç tane Guns N' Roses isteği olmuştu. Birini seçtim, aralarından bu oldu, umarım bulmuştur. Şöyle devam edelim şimdi programa.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliğine bakacağız. Uninvited Jazz Band Swing Planet 2 Ekim'de Paribu Art'ta. New Orleans cazından Lindy Hop'a, Balboa'dan solo caza uzanan bol ritimli bir geceye hazır olun. Uninvited Jazz Band'in yüksek enerjili performansı Swing Planet'in danslarıyla 2 Ekim'de Paribu Art'ta buluşuyor. Caz, dans ve eğlencenin iç içe geçtiği bu özel gecede fuaye swing'in özgür ruhuyla canlanıyor. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
1: Paribu Art sundu.

Only Happy When It Rains, Garbage bu sabah isteklerindendi. Siz seçiyorsunuz, ben çalıyorum, birlikte dinliyoruz. Her salı olduğu gibi listemizi bu şekilde oluşturuyoruz. Saat 10'a kadar da Radyo X'in sabah programı devam edecek. Şimdi açtıysanız da problem değil. Öyle bir şarkı istek geliyor ki yani çoğunu da okuyamadım daha. Bütün böyle listenin gidişatını değiştiriyorum. Aa, bu sabah bunu çalalım, bu çok güzel olacak dediklerim oluyor. O yüzden daha yeni açtım, zaten dolmuştur ki yani aslında doldu da dediğim gibi her an her şey değişebiliyor. Türler arası, dönemler arası geçişler yapıyoruz böyle. O yüzden aklınızdaki şarkıyı bana yazabilirsiniz. Instagram kullanıyorsanız orada, yoksa mail yoluyla da olur.

0: Gülşah Güray.
1: Gülşah Güray yayında.
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

0: Bu Avrupa turnesi önünde yine Richard Ashcroft açılışı yapacak. Az önce programın başında Oasis dinleyelim bu sabah diyen bir dinleyicimiz isteğiyle, hangisini çalmıştık hatırlamıyorum şu anda ama Oasis biletlerini alanlar var mı diye sormuştum. Birçok da mesaj geldi. Ben yine 2027'de Manchester'da izleyeceğim Oasis'i.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
3: Petrol Ofisi'nde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hmm. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
5: Hadi iyi bir kahve içmeye.
6: Nereye bu saatte?
5: Salona.
1: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Chibo.

0: Mutlu yıllar mutlu akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.
4: Like an empty fire. Like your desire.

söylüyorum gerçekten. Bu son dönemde gördüğüm en iyi işlerden biriydi Generation Young Lane'in Storm şarkıları. Bu ikincisi özellikle. Klibiyle birlikte de viral olan bir şarkı bu sabahın isteklerindendi. Zaten MTV Müzik Ödülleri'nde bu hafta sonu gerçekleşen VMA'de ki performansıyla da eminim sosyal medyada karşınıza muhakkak çıkmıştır. Yani inanılmaz bir şey. Moon Man heykelini alıyor, kırıyor Young Lane. Şeye girmeden önce, sahneye girmeden önce. Damien Jarrett koreografisi var. Olağanüstü. Yani izlemediyseniz lütfen bakın. Yani olağanüstü, büyüleyici bir şey. Ya bence birçok adaylığı vardı bu VMA'de ama hiçbir şey kazanamadı. Ya bu şarkının klibine vermeyeceksin de kime vereceksin? Yılın en iyi video performans, neyse koreografi, neyse yani. Taylor Swift'e verdiler yine. Ama bunun yeri bambaşka. Gerçekten son dönemde yapılmış en iyi işlerden biriydi. Performansı da ikiye katladı bu işi. Young Lean Generation 96.2 Radyo Eksen'de idi. Bu sabahın isteklerinden de bir diğer isteğe geçiyorum. Bu sabah sizin seçtiklerinizi çalıyoruz çünkü bugün salı.

Generation'ı da şöyle yazıyorsunuz. 8 yazı yoğun diye devam ediyorsunuz. Neyse, mesaj atacağım gelen sorulara. Eğer kaçırırsam diye.

1994 senesinde piyasaya çıkmış bu sabahın isteklerinden de ne şahane bir de klibi vardı. Ama aslında bir reklam filminde şarkıyı duyduktan sonra daha da popülerleşti. Bir kot pantolon reklam filminde zamanında kullanılmıştı. Ondan sonra işte İngiltere'de listelerin başına yükseldi. One Hit Wonder'lardan biri aslında diyebiliriz değil mi? Steel Skin başka şarkısının. Yani ben söyleyemem. Inside dinledik. Şahane bir seçimdi. Teşekkür ediyor ve bir sonraki isteğe geçiyorum.

0: programında istekleri dinliyoruz her salı olduğu gibi. Bu Natalie Imbruglia Torn aslında coverlardan biriydi. Geçen cuma da onun listesini yapmayı unuttum size. Cover programı yapmıştık. Neyse. Şimdi bu Natalie Imbruglia'nın Torn şarkısı 1997 senesinde bu versiyonu piyasaya çıkmıştı. Sürekli müzik televizyon kanallarında klibi dönüyor duruyor. Saçlarını çok beğeniyorum. Sonra yine hemen o aralıkta bir sene sonradır belki You Got Mail, Meg Ryan filmi. Orada da onun saçlarını çok beğeniyorum ve iki tane kısa saç etkilenerek saçlarımı kestiriyorum. Bakın hayatımda yaptığım en büyük hatalardan biriydi.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Bende Skoda var diyenlerde bu hafta 5 numara.
5: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın.
6: Skoda servisim, beni anlarsın.
4: 4 numara.
7: Yolda yardım, eve vardım, Skoda'm sensiz ne yapardım?

0: bir numara.
1: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende...
0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
3: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen. Proje hazırlarken ilhamını kahveden al.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti. Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Fransız besteci Jan Tiersen uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul'da. Jan Tiersen 10 Ekim'de Stage Pass organizasyonuyla Maximum Unique açık havada sahne alıyor. Müziğin, doğanın sesleri ve duygusuyla buluştuğu bu eşsiz deneyimi kaçırmayın. Ana medya sponsoru Star. Biletler biletinial.com'da.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
2: Hadi iyi bir kahve içmeye.
3: Nereye bu saatte?
2: Salona.
0: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Chibo.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

sabah istekleri dinliyoruz. Her salı olduğu gibi siz seçiyorsunuz dinleyeceklerimizi. Bir çay almaya gittim. Geldim. Bu arada Rolling Stones'dan Time Waits For No One dinledik. Eagles Hotel California istenmişti. Onu da dinledik. Def Leppard'da dinledik. Ve bu da Black'ten de Wonderful Life. 96.2 Radyo Eksen'de. Bir iki parça daha var programı kapatmadan. Var aslında daha. Vaktimiz 9.39 saat. İsteklere yer veriyoruz. Ulaşmak isterseniz programa bana gulshah.gura@radioeksen.com e-mail adresini kullanabilirsiniz. Instagram varsa eğer elinizin altında Gulshah Gura yazdığınızda hesabım karşınıza çıkacaktır. Buradan da ulaşabilirsiniz. Bugünkü istek programı için bu arada sadece salı günleri isteklere yer veriyorum. Diğer günler programı kafamda hikayesini, yolunu oluşturduğum için istekleri araya alamıyorum. Ama bugün tamamen size ait. Ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz eğer isterseniz.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
3: ister ol. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
6: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu akü bir numara.
8: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

Evet, bugün de programın sonuna geldik. Radyo Eksen'in sabah programını dinlediniz ve dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Mesajlar için de elbette öyle. Her bir isteğe yer vermek isterdim ama süremiz belli. Birkaç şarkıyı ama sonrasına da ekleyeceğim. Ben şimdi son bir şarkı çalarak kapatıyorum programı. Ama dediğim gibi birkaç parçaya daha ekliyorum. Programdan sonra da dinlemek isterseniz eğer orada bulabilirsiniz. Belki de sizin seçtiklerinizi. Doğrusu Riders on the Storm'la kapatalım. Bugünkü programı yarın sabah saat 7'de tekrar yayında olacağım. Çünkü Radyo Eksen'in sabah programı hafta içi 7-10 arası yayınlanıyor. Sadece salı günleri isteklere yer veriyorum. Hepsini çalmama imkan yok. Her kapanışta bunu söylüyorum ama bazen sistem dolu mesajlar geliyor. Onların hepsine cevap olsun isterim. Görüşürüz. İyi bakın kendinize.

0: 96.2
1: Radyo Esen.
0: Radyo Esen.
2: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
3: Getir, bir mutluluk getir.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2 Radyo Eksen. Çibo Gold Selection'la keyifli bir mola her cumartesi 11'de Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank.
4: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
5: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
6: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
0: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
7: Salı günü rüzgar kuvvetlenecek. Serinlik verir gibi yapacak.
8: Hadi iyi bir kahve içmeye.
9: Nereye bu saatte?
8: Salona.
10: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
2: Reklam.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo Eksen'de yayın
6: kaldığı yerden devam ediyor.
5: 96.2
7: Radyo Eksen'de.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Yeni tatil rotalarını belirlerken keyfine keyif kat.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Vogel Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: Radyo Eksen
2: 96.2
1: 96.2
2: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
2: Reklam.
3: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
4: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
0: Radyo

0: Can't take my mind off of you. I can't take my mind.
1: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı başlıyor.

29 Eylül Salı, herkese güzel bir gün diliyorum. Gülşah Turgut ben, 16'ya dek Radyo X'de sizlere eşlik edeceğim. Caroline Rose açtı bugünkü programı. New Yorklu müzisyenin Gentling the Horse at the Walt Whitman Mall ismini taşıyan 7. albümü. 23 Ekim'de piyasaya sürülecek John Congleton'la çalıştığı bu albümünden dinlediniz Calm. Magazine sırayı alıyor. 20 Years Ago.

Denzel Curry ve prodüktör Kenny Beats'in ilk ortaklık albümünden paylaşılan bir şarkı. Geçen ay yayınladılar bu albümlerini. Yeba işbirliği taşıyan Difference dinlediğiniz şarkıydı. Marble States Ray alacak. İngiliz ikilinin geçen seneye ait Hallucinating Love isimli 3. albümlerinden Black Oak.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Hadi iyi bir kahve içmeye.
2: Nereye bu saatte?
1: Salona.
3: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
0: Sinematik cazın sınırlarını yeniden tanımlayan The Cinematic Orchestra, büyüleyici performansıyla 7 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Biletler Passo'da. Detaylar için web sitemizi ziyaret edin. This is a place where I feel
4: at home. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Sydney Çıkışlit'le Party Dozen Radyo X'andaydı. 6 Kasım'da yayınlayacakları 21 Bum Salute isimli yeni albümlerinden paylaştıkları bir şarkı Euro Stomper. The Boys var sırada. Dress to Kill.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Bu ay gelen 8. Bonobo albümü Distance in Static'te yer alıyor. Joy Crooks ortaklığı taşıyan Always on Your Side. Londralı üçlü Mary in the Junkyard'la devam ediyoruz. Role Model Hermit isimli ilk albümlerini bu sene yayınladılar. Bu albümlerinden Crash Landing.

Bu cuma yayında olacak Cancel Me I'm Tired isimli ikinci albümlerinden dinlediniz Fat Duck ve Shit Love. Fontaine's DC sırayı alacak İrlandalı topluluğun 2020 senesine ait ikinci albümleri Heroes That'in şarkılarındandı Lucid Dream.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Hadi iyi bir kahve içmeye.
2: Nereye bu saatte?
1: Salona.
3: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
4: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

İlk EP'leri Easy Peasy 2024 yılında gelmişti ve ilk albümleri de bu sene İngiltere'de en merak uyandıran albümlerden biri olmuştu. Cannonball ismini taşıyan ilk uzun çalarları geçen ay piyasaya sürüldü. Londralı topluluk Man, Woman, Chainsaw ve bu albümlerinin açılış şarkısı 10.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribo Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliğine bakacağız. Uninvited Jazz Band Swing Planet 2 Ekim'de Paribo Art'ta. New Orleans cazından Lindy Hop'a, Balboa'dan solo caza uzanan bol ritimli bir geceye hazır olun. Uninvited Jazz Band'in yüksek enerjili performansı Swing Planet'in danslarıyla 2 Ekim'de Paribo Art'ta buluşuyor. Caz, dans ve eğlencenin iç içe geçtiği bu özel gecede fuaye swing'in özgür ruhuyla canlanıyor. Paribo Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribo.com adresinden veya Paribo Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribo Pass.
0: Paribo Art sundu.

2012 yılında Adam Yakın vefatının ardından Beastie Boys devri de sona ermişti ve grup üyelerinden Mike D ilk solo albümünü yayınladığı geçtiğimiz ay Oliver Skyler ve Davis'la kaydetti bu albümünü. Thank You ismini taşıyan ilk Mike D albümünden dinlediniz Make It Stop. Grandmaster Flash'la devam ediyoruz yayına. The Message.

Geçen hafta yayınlanan ikinci albümlerine ismini veren şarkıları İrlandalı topluluk Gurriers ve Nobody's Coming to Save You. Geçen seneden Horrors şarkısıyla devam edeceğiz. Nightlife isimli 6. albümlerinden More Than Life.

aynı mavinin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
1: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2. Outdoor sahile giderken yanında altın bir mola olsun.
1: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Chris Stewart projesi Black Marble'dan geçen ay Life in Small Spaces isimli 5. albüm geldi. Black Marble'ın yıllardır merkezinde bulunan Cold Wave Synthpop estetiği bu albümde de kendini hissettiriyor. Ancak bu sefer gitarlar ve daha canlı duyulan davullar hakim albüme. Yeni Black Marble şarkılarından Anything. Radyo X'teydi. Az sonra Güven Yıldız yayını devralacak. Güşah Turgut ben. Yarın 13'te görüşmek üzere. OMD ile kapanışı yapıyorum. Electricity. Hoşçakalın.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi.
1: 96.2 Radyo Eksen.

Herkese merhaba, burası Radyo Eksen. Salı günlerden 29 Eylül saat 8'e dek ben Güven yayındayım. Bugün 86 TV's programın açılışını yaptı. The Maccabees sonrasında grup üyelerinden White kardeşlerin projesi olarak tanıdık onları, Worn Out Buildings'le. Bugünün açılışını yaptılar, ardından Coldplay'le devam ediyoruz. Viva La Vida!

0: 96.2 Radyo Esen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Esen'de.
0: Radyo Esen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Esen.
0: Reklam.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmeniz alakalı, sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Hadi iyi bir kahve içmeye.
4: Nereye bu saatte?
3: Salona.
5: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
6: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

süre önceki yaza ait bir şarkı, yani 2025 yılındandı. Time, Curtis Harding'i XM96.2'de dinledik. Departures and Arrivals, Adventures of Captain Kurt albümünden bu şarkı. Bugünkü program Kasabian'la devam ediyor. Where did all the love go?

Canlı kayıt 10,000 Maniacs yorumuyla Radyo Eksen 96.2'de Because the Night yorumuydu dinlediğimiz. Kısa bir araya gitmeden önce bugünkü program Kurt Weill'la devam ediyor. Pretty Pimpin'.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

Bugünkü programın ikinci saatini Jamiroquai açtı. Ardından Lenny Kravitz'ten dinledik. It Ain't Over Till It's Over. 8'e dek ben Güven yayındayım. Sırada Bombay Bicycle Club ve Chaka Khan işbirliği var. Tekken 2 eksende.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Hadi iyi bir kahve içmeye.
3: Nereye bu saatte?
2: Salona.
4: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Seviyorsan sebebi çok, sütarsız mekemesi yok.
7: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
10: Stablex.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.
1: Radyo Eksen.

Neil Young sonrasında X-Sound 96.2'de Pink Floyd dinledik. Division Bell albümlerinin ilk single olarak yayınlanmıştı. Take It Back. Burası Radyo X-Sound. 90'lardan 2000'lere Interpol'le geçiyoruz. Take You On A Cruise.

Tug of War albümünün devamı niteliğinde 1983 yılında gelen Paul McCartney'nin 5 numaralı stüdyo albümüne de ismini veriyor az önce dinlediğimiz şarkı Pipes of Peace. Burası Radyo Eksen. Kısa bir araya gitmeden önce Calexico dinleyelim. Crystal Frontier.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne ister ister ol.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
1: getir. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Radyo Eksen'de yayın
4: kaldığı yerden devam ediyor.
3: 96.2

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen.
1: Haribo Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribo Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliğine bakacağız. Uninvited Jazz Band Swing Planet 2 Ekim'de Paribo Art'ta. New Orleans cazından Lindy Hop'a, Balboa'dan solo caza uzanan bol ritimli bir geceye hazır olun. Uninvited Jazz Band'in yüksek enerjili performansı Swing Planet'in danslarıyla 2 Ekim'de Paribo Art'ta buluşuyor. Caz, dans ve eğlencenin iç içe geçtiği bu özel gecede fuaye swing'in özgür ruhuyla canlanıyor. Paribo Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribo.com adresinden veya Paribo Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribo Pass.
1: Paribo Art sundu. 96.2
0: Radyo Eksen.

Şehirde yaşayan birinin kırsaldaki yaşama öykünen hikayesini anlatıyor bu şarkı. Masha Boom, Feist Eksen'deydi. Büyük çıkışını yaptığı Let It Die albümünden Radyo Eksen'de dinledik. 8'e dek ben Güven yayındayım. Bugünkü program İskoç grup Camera Obscura ile devam ediyor. Liberty Print.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler, hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Salı günü rüzgar kuvvetlenecek. Serinlik verir gibi yapacak.
1: Hadi iyi bir kahve içme.
2: Nereye bu saatte?
1: Salona.
3: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
4: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

Elliot Randall'ın ikonik gitar solosuyla akılda kalan Steely Dan single'ı. Can't Buy a Thrill albümlerinden eksendeydi. 18.31 itibariyle sırayı The Libertines alıyor. What Katie Did.

ile dinledik. Radyo Eksen 96.2'de Fontaine's DC sonrasında MGMT dinleyeceğiz. Kısa bir ara vermeden önce grubun ilk dönem single'larından biri radyolarınızda Kids.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi göz.
3: Sinematik cazın sınırlarını yeniden tanımlayan The Cinematic Orchestra, büyüleyici performansıyla 7 Ekim'de Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Biletler Passo'da. Detaylar için web sitemizi ziyaret edin. This is a place where I feel
4: at home. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
5: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 5 numara.
6: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın.
7: Skoda servisim, beni anlarsın.
5: 4 numara.
8: Yolda yardım, eve vardım. Skoda'm sensiz ne yapardım?

0: bir numara. Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var. Seviyorsan sebebi çok, sınırsız
1: beklemesi yok. Ultra mega premium görüntü kaliteli, daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

Juicebox Like Sunday, did The Strokes. Ardından İngiltere'ye geçtik. Richard Hawley'den All My Mind. Bu saatin kapanışı için tekrar Amerika kıtasına, Kanada'ya dönüyoruz. Arcade Fire radyolarınızda. Now Cars Go.

henüz daha dün gibi pandemi öncesi gelmişti bu albümleri. Let's Rock ikili Black Keys'den Eagle Birds'ı Radyo Eksen'de dinledik. Bugünkü programda son saatin içindeyiz. 8'e dek ben Güven yayındayım. Black Crowes'la devam edelim. Wanting and Waiting.

Songbird, Liam Gallagher'ın yazdığı ilk Oasis şarkısı olarak kayıtlara geçmiştir. Hidden Chemistry albümünden dinledik. O dönemki nişanlısı Nicole Appleton için yazıyor bu şarkıyı Liam Gallagher. Eksendesiniz. Matt Berninger ve yeni single'ı var sırada. Ask for Water.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 5 numara.
3: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın.
4: Skoda servisim, beni anlarsın.
2: 4 numara.

0: bir numara. Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende... Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
2: ister o. Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
4: Sinematik cazın sınırlarını yeniden tanımlayan The Cinematic Orchestra büyüleyici performansıyla 7 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Biletler Passo'da. Detaylar için web sitemizi ziyaret edin.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

artık son yarım saate girdik bugünkü programda. Lamb Shades on Fire, Modest Mouse'dan eksendeydi. Günün yenilerinden biri var sırada. Editors, radyolarınızda Seriously.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Taksi. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

Life in Mono, Mono'dan XM96.2'yi dinledik. Bugünkü programın sonundayız. Kapanış Hooverphonic'ten This Strange Effect. Yarın saat 4'te tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.

96.2 Radyo Esen. Radyo Esen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Esen'de.

0: 96.2 Radyo XM.
1: Mod. Hazırlayan ve sunan Hakan Tamar.

Radyo 96.2'de Mod programı her salı gecesi saat 21'den itibaren değerli dinleyenler, tüm program kayıtlarımıza Mixcloud ve Soundcloud sitelerinden Hakan Tamar hesabından ulaşabilirsiniz. Mod 459, Mod 459. Bu gece açılış konuklarımız Duct Tape üyeleri.

Radyo X'te Mod programında bu gece açılış konuklarımız bir ikili. Artık Strasbourg'da yerleşik Duct Tape radyolarınızdaydı. Çağla ve Furkan Güleray. Grup yeni bir albüm yayınladı. Plak formatında da bu albüme erişebileceksiniz. Faded Flowers yeni Duct Tape albümünün adı. Buradan kayıtlar önce single olarak da çıkan Fine, arkasından albümden Figures, tabii ki açılışta duyduğunuz, biraz geçmişe gittik, Echo Drama albümünden Veil of Lies.

Radyo X'ende Mod 459'da sevdiğimiz gruplardan biri. Gözyaşı Çetesi radyolarınızdaydı. Grubun Tarla Plak Şirketi etiketiyle yayınlanan son kaydını duydunuz az önce. Bir mod değişikliği yaşadınız tabii ki bu şarkıyla. Hücum Kızlar radyolarınızdaydı. Program kapsamında az sonra Adoya, Break, How How, Cheap Jeans ve Primat konuklarımız olacak.

Radyo X'ten'de mod programında bu kez de Anadolu Punk. Yeni bir kayıt oldukça taze. Dere kenarında duyduğunuz şarkının ismi, sorumlusu Ati Yıldız Tozu. Bir yeni EP habercisi bu şarkı, aynı zamanda yakın gelecekte bir Anadolu Punk EP'si de yayında olacak.

Mod programında Sunset Stream grubundan da hatırlayacağınız Adoya radyolarınızdaydı. Solo kariyerine devam ediyor Adoya. Yeni bir EP yayınladı kendisi. Önceden bu EP'nin adı. Buradan duydunuz önce Pes, arkasından Ne Kaldı.

Radyo X'ten'de Mod programında ülkeden yakın geçmişte yayınlanan albümlere örnekler vermeye devam ediyoruz. Son konuğumuz Break. Yeni bir albüm Alev Apartmanı Kare Müzik Evi üzerinden bağımsız yayınlandı bu albüm. Bu albümden iki şarkı çaldık sizlere. Önce ihtiyacım olan Çok İyi Bir Yalan, arkasından Gece Mavi, Yüzüm Güler Üzüntüden. Öte yandan bir hatırlatma, önümüzdeki perşembe bu albümün lansman konseri de düzenleniyor. İKSV Salon'da.

0: Mod programında 2026 yılı yazının güzel albümlerinden biri. Cheap Jeans radyolarınızdaydı. Felaket bu albümün adı. 6 tane F ile yazılıyor Felaket. Albümden çaldığımız kaydın ismi Göktaşı. Önümüzdeki cuma Ankaralı ve İstanbullu birer müzisyenden oluşan Primat yeni bir EP çıkaracak. Çöp ve Dört. Şimdi buradan örnekler.
1: Mutsuz hissediyorum.
2: Biraz da bu çalsam rahatsız olmazsın değil mi?

Radyo X'ten'de mod programında kaydedeğer genç bir ekibi, bir İstanbullu, bir Ankaralı, bir hibrit Primat radyolarınızdaydı. Ekim'in ilk cuması bu cuma Primat yeni bir EP yayınlıyor. Çöp ve 4 mod programı farkıyla buradan kayıtlar duydunuz. Önce Çöp ve 4, ardından Ulala.

Radyo X'ten'de Mod programında güzel bir müzikal işbirliği, yine taze bir albümden örnekler. Emre Nalbantoğlu ve Cenk Erdoğan radyolarınızdaydı. Önce Ben de Çok İstedim, ardından İhtimal. Akustik Operasyon bu şarkıların yer aldığı EP'nin adı. Artık programın sonuna gelmiş durumdayız. Mod her salı gecesi saat 21'den itibaren Radyo X'ten'de, tüm program kayıtları Mixcloud ve Soundcloud sitelerinde Hakan Tamar hesabında, hatırlatalım. İstanbul'dan güzel bir gece diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.